kodi wapiga pesa pia ya Friday VIP VIP na katambula mtavinga kodi afya ya pesa yesita 210 615 stare MHS abaka nei ndako VIP fitket sibidi wangu desbede zolo kuna sekulumba na katambula ka weekend odi makubiana ya VIP komeza tickets sibidi na finya katambula sako VIP kunamba yesime simbi ayo nana sanfu mwemu nafinya katambula ka weekend odi makumiana kunamba yesime simbi yo bili chenda nafinya katambula kunamba yesime yesimbi yo zero munana mukaga nafinya katambula odi makumiana ka weekend kunamba yesime yesimbi yo luenda mumukaga nafinya katambula ka weekend odi makumiana kunamba yesime yesimbi ayo chikumi asatu mumuenda nafinya VIP kunamba yesime yesimbi ayo chikumi ana mubili nafinya katambula ka weekend kunamba yesimbi ayo ibiri atano misatu nafunye VIP kunamba yesime yesimbi ayo bisatu atano munana nafunye katambula kunamba yesime yesimbi ayo bisatu asatu nafunye VIP kunamba yesime yesimbi ayo ruenda abiri misatu nafunye katambula kunamba yesime yesimbi ayo chukumye na mwemu nafunye katambula kunamba yesime yesimbi ayo biri mkaga misamfe biri nafunye VIP tickets bile za Friday kunamba yesime yesimbi ayo biri chenda mwenda nafunye ka ordinary kunamba yesime yesimbi ayo chukumye kuminatano nono kafunye kunamba yesime yesimbi ayo bitano asato mbili palaba wanoze mashini ya bandaga limjadala mganda wangeni.